0: kesopanan. Nuwun sewu, Mbah. Oh, monggo, Jeng.
1: Sayur.
2: Permisi.
3: Oh, silakan.